sentiment. Oma, Mintumu, when me lunga man basa, me toke ki me binda bubu maho, me boletina le me tafen man basa ha. Bo me le baboro ke ki man basa boro yi malonge. Hayen me bu unu, me kemba yen.